Nasıl sapıntıs akın bakırsız şanı kana samustur kit niyani nutpin. Medium etru gyanın 65 kilohertz. Medium et stonçe nagab gyanın 65 kilohertz. Dün ağacı mobile app news ön ayarika. Ağacız akashvani kargili kana zelinut. Vaks putu sot gazon suk dirin jak po breast food. September ilzeyin 65. Dirin fraçuk payet bir programın jubesla kuri. Ağacan yayan.